teslim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz hüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir benim.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гитлеяр Туркияның Пети Радио Са.
1: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радио Са.
5: Эдо Ифонитис Туркия.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Muriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etir Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gidere di Amuriye Türkiye.
11: İni adala Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este radio voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye ovoz radio.
2: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den uga alasızlar. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. TRT'nin Kırgızca berüülöründögü Kızıktar Dünyası podcast seriyasından bayandama.

Assalamu alaykum, hörmetli radyo anlatıcılar. Anavat kanallar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 18. yıl Şenber. Hazır. Ankara vakti düştünkin 1, Ürümçü vakti düştünkin 4. Hörmetli radyo anlatıcılar, anlatıcılarımızın her günü Ankara vakti düştünkin 1'den 2 gece, Ürümçü vakti düştünkin 4'den 5 gece olan aralıkta Turksat 3'e, Turksat 4 asuni hamurları ve radyomuzdan internet sahipleri www.tltuygur.com, www.tltuygurca.com veya ki www.tltnet.tr uygur adreslerde bir vasıta anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 6'dan 7 gece, Ürümçü vakti etigen 9'un 10'u geç bulan aralıkta kısık dolgun 7240 kilovoltta suni hamura ve internet arkalık anlığı bulundu. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasında sahne seneti, radyomuz için tayarlanan mahsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup aldığımız ki bir saat boyunca eserlerle birlikte olmalısın.

0: Qonaqlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Türkiye Parlamenti Devlet Müdafiye Komutanı'nın başlığı Hulusi Akar, Washington'da Amerika emeldarları bilen görüştü ve Türkiye'nin F-35 programı kayıt koşuluşu da ümit varlığını bildirdi. Türkiye Müdafiye emeldarı Washington'daki Amerika'nın yukarı dereceli kanun çıkarıcıları bilen ötküzülgen uçuruşlarının icabi ve önümlü kepiyat ötkerlikini Amerika'nın Türkiye'ye F-35 ayrıplarlarının setip girişiye karta ümit var ikerlikini etti. Türkiye Parlamenti Devlet Müdafiye Komutanı'nın başlığı Hulusi Akar, Cuma günü Washington ziyareti cereyanı da Türkiye taratkullarına söz kalıp, Türkiye Vekiller Ümiki'nin Amerika Avam Palatası Korallı Kısımları Komiteti, Akbarat Komiteti ve Taşkı İşler Komitetinin mesulleri, azaları ve Amerika'nın NATO Parlament Azaları Meclisi'ndeki Vekiller Ümiki'nin başlığı bilen görüşkenlikini bildirdi.

ishdan keyin muxbirlarga Turkiyaning F-35 programmasiga qayta qo'shiladiganligiga ishonganligini aytgan. Akar Mike Turner'ın bayonatını kişini ilhamlandırdı degen. Turner 7-8 yıl külleri Türkiye paytaxtı Ankara'da ötküzülgen NATO başlıkları yığınıdan keyin Türkiye'nin F-35 programısı qayıtıp geliş ihtimallıqı toğırsızki münazırlarını intayın ümitlik signallar dəb təsvirilgen idi. NATO başlıkları yığınıdan keyin Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 aeroplanlarının yetküzüp veriş meselesi de icabi pozisiyada bolganlıqını, şundaqla Amerika'nın Ankara'ya qıratkan cezalarından zor derecede bikar kılınqalıqını aytqan idi. Ulusi Akar'ın yetişçe Türkiye vekiller ümiki Amerika tarafı Türkiye bilen Amerika otorisiyeti münasibetinin ezelden bulup bakmağın derecede mühim ikerlikini kayıt təkidligen. Uyana Türkiye'nin turalıqa karşı turuş terişalıqını tılgı ilip, Ankara'nın koşunu devlet Irak ve Suriye'nin zemin pütüllüki ve siyasi birlikteki hürmet kılgan asasda zor ilgirilashlarına kolgu keldürgeliklerini etkan. O, bizning birdan-bir maqsadimiz terrorlikning manbasini yo'qotish. Shunday bo'lganda, u endi tahdid paydo qila olmaydi, dedi. U Turkiya bilan Amerika o'rtasidagi mudofaa va bexatarlik hamkorligining faqat ikki ittifoqdosh davlat uchun emas, balki NATOning to'sish kuchi, kollektiv mudofaa va texnika kang bo'lgan Yevro-Atlantik okean bexatarligi uchun ham strategik ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. O, ümidimiz şu ki, bu alaqalar Türkiye bilen Amerika otorisiyetine dostluk, hemkarlık ve özara düşünüşüne teximi küçeytidu, dedi. Ve münasibetinin küçeyişinin iki devletke, şunaqla rayon ve dünyanın teşliğe paydalıq gelikini əskertti. Ulusi Akar, Türkiye'nin Amerika cezasızını kutluş üçün Rusya'da işlenken S-400 hava müdafiye sistemisini Ərəb Birleşme Xəlifəlikiga ötküzüp veriş mümkünlükke toğırsızlıkı xəbərlərinin söhbətdə tılığı ilindğan ilmiqallıqı soralganda bu məsəlinin müzakir qılınmıqallıqını etdi. Bu muhbirga biz S-400'lar Ərəb Birleşme Xəlifəlikiga ötküzüp berildi demedik, dedi. O sözünü mundaq davamlaştırdı. Biz ular bilen bu meseleni muzakir kıldık ve üzere fikir almaştırdık. Bu meseleni hal kılış ve onu baldırak doğru yolga koyuş üçün bir kelişim hasıl kılınqalıqını. Yıkın kelgüsü de aramızdaki sürgülüşünü kətürüp çıxırbatkan bu meselenin hal kılınışı Türkiye bolatkan özgürlüklerinden bolışı mümkünlükini əskertdik. Onun yetişçe, Amerika emeldarları bu toğırda icabi uçurlarda ilbatkalıqını bildirgen ve S-400 meselesinin yıkın kelgüsü de hal kılınışı mümkün iken. U axırda S-400 məsələsi undaq yoki bundaq hal boludu. Biz bu cəhətdə bəzi ilgirələşlərini mölçərləyətimiz, ümid qılmız və kütümüz. Bunun əməlgi eşiş ihtimallıqı yuqarı. Nemilə bulmasın, S-400 sistemisi F-35 proqramısının toxtuluşuqa səhib qılıb görsülgən. Bu məsələni həl qılgandın ki, F-35 proqramısı təbii halda əsləyi kilidu, dedi. Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği peşəmbi günü S-400 müdafiye sistemisi üstündəki xidmətlərindən danışıqlıqını etdi. Ministerlikdan bayanatçısı Zeki Aktürk, S-400 bomba müdafiye sistemisi üstündeki hizmetler köp tərəflimlik davranış vatıdır, dedi ve inek ilgirilişler bolğanda xalq bilen ortaklaşılıqlarını bildirdi. Hulusi Akar, İsrailiyanın Amerikanın Türkiye'nin F-35 programısı qayta qubul qilish ihtimallıqı bolğan kararıqı karşı turuşu doğrusu toxtaldı. O, Türkiye'nin emeldarlarının Amerika emeldarlarına Washington'un İsrailiyanın Amerika'nın suistimal kılışıya yol koyması gereklikini etkallıkını bildirdi. O, Amerika bizden dostumuz ve itibakdaşımız. Biz onlar bilen birlikte hizmet kılışıya teyirişimiz. Ama Amerika dikkat kılışıya tekişlik meseleler var. Bir dost süptüde biz onlarla İsrailiyanın intayın erki halette hareket kılışıya ve Amerika'dan paydalmat kılışıya görsettik. Bunlar Amerika meblağından paydalanıp bazı gün tertiplerini emelge aşırışa uğrunmaqda. Ve Gazze'de minilgan kişinin ölümüne sebep olmaqda. Biz Amerika'nın emde bu erkelikke çay kuşu gereklikini, bunun rayon muqimliği ve tokunuşunun yamınap geçişinin aldığını iliş üçün zürür ikerlikini oturgu koyduk, dedi. Washington'daki uçuruşlarda Akar yana Ermeniya, Azerbaycan, İran ve Rusya, Ukrayna uğruşuna özü içi kalan rayon karakterlik meselelerini gün tertipke kelgelikini bildirdi. Hürmetli radyanlıklar, yukarıda haberler alınırlar. Tövende Türk nakşı müziklerinden huzur alğaysılar.

teslim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz hüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden çık, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir benim.

kanala ve arıqlarını astın üstün kılıp çıxdı. Untuluşku yüzlengen mınlıqan uçur ve hüccetlerini yorukluğu çıxadı. Ömrünün ahırkı mezgeleri de mi toxtavsız işledi. Ənənəvi Türk teatrını dünyaya tanıştırgan nadir kitaplarının yeni nəşirlerini tayarladı. Texamo yeni əsərlərini vücudqa keltirüş üçün yazıq üstünün beşidən bir dəqiqəmi ayrılmadı. Mətin Ant faqat teatr bilanla çəkilinib qalğan şəxs emas idi. O, səhnə sənətinin hər bir rəngigə toyunğan aləmşumul talant igisi idi. Usul, musiqi, opera, balet, ədəbiyyat, hətta köz bağlamıçılıq toğrusunda yazğan yüzlərcə əsərləri bilan mədəniyyət dünyamızğa köp tərəflilik bir əynək qaldırdı. O yazgan her bir kitap bugünkü günde tiyatr ve poliklor dünyası için tepilgisiz bir hazine. Okuguchilar ve tetkikatçılar için yolunu nurlandırdığan kembosu bomaydığan bir kutup yıldızıdır. Dionysos ve Anadolu dehkanından tartıp Qaragözgiçe Reto Aldın dramığı, Kerbala Muharrem Taziyadan tartıp Türk dehkan usullarıgıçı boğan bütün eserleri ona Bozimin'nin yeltezi süpüte de bedelleştirdi. O sahnimizin tarihini mi, devirdi mi esimlerine nakış kıldı. Tanzimat ve İstibdat dövrdeki Türk teatiri, Meşhuriyet dövrdeki Türk teatiri, Ənənəvi Türk teatiri, Dehqan ve Xalq teatiri ənənələri, şundaqla Cumhuriyet dövrdeki Türk teatiri oxşaş nadir əsərləri. Bugünkü gündə dərslərimizdə ve akademiyelik tədqiqatlarımızda faydalanılan ən əsaslıq mənbələri hesablanıdı. O, qımmətlik mənbələrinin ən beşidə drama hukumunun aşu qayıllıq qozğaydığan əstaydılıqı ve çoğunqırlıqa münasibətlik münazir yürgüzgən əfsanevi əsəri aldıngı qatarda durdu. Oyun ve büyü. Anadolu'daki eks itişlerini balıla oyunlarını tartıp, xalq usullarıca kadem mi kadem bir mi bir pişiklap çıkan bu gayet zor kitap. Bugün üniversitelerimizde okutulduğun oyun ve medeniyet derslerimizin mi en tüp okuşluğu, yani yörüküdür. Eğer bugünkü günde sahnimizini, yeltizlerimizini ve tiyatrimizin neyden başlanıp neyi kırıp direkli kılgallığını toluq düşünelgen bolsaq, bu ayakta Mətin Antının tepilgüsüz emgekeki qarızdarımız. Mətin Ant Ənənəvi Türk teatrının yıldızlarını, Könengi teatrının Korçak teatrı gıcı, Məddahlıqtın tartıp yezi tamaşa oyulları gıcı boğan əsrlə işçideki basmışlarını dünyada iki sada qozuğan tətqiqatla bilen oturgu koydu. Tanzimatın Cumhuriyetkici sozulğanı zamanevi teatrı tarihimizini yezip çıkanda Osmanlı bayramlarını, Muharrem matemlerini ve köz bağlamıçılıq sənətini özgücü bir tamaşa közünək dairisi de tekşiyordu. Bunundan sırt Türk obrazının dünya balet ve opera tarihindeki izlerini koğladı. Bu gayet zor tetkikat işki ve icadiyet küçünün keyinde onun kaldırgan katta eserle toplumu üşürünğandır. Onun toluq 54 tane kitabı ve 1500'e yakın makalesi mevcut. Dünyanın tört etrafı da alkış verişken bu gayet zor emgek nurgulluğun çoğun mükafatla ve ordunla bilen taclandırıldı. O, Türk Dil Cemiyeti İlmi Mükafatı, Türkiye İş Bankası İlmi Tetkikat Mükafatı ve Sedat Simavi İctimai Pelle Mükafatı'nın sahibi oldu. Çikradını halkıqan töhbeleri sayısı da Fransiya Hükümeti'nin Sennet ve Edebiyat Ordini, İtalya Prezidenti'nin Rosarlıq Ordini ve Türkiye Pelle Akademiyası Hizmet Mükafatı oxşaş Nurgulluğun Nopuzluq Şanşarablığa layık görüldü. 2008 yılı 30 sentyabrda bu katta ustaz Ankara'da yürek kesili qozğılış sebebinin tuyuqsız aramızdan ayrıldı. Özü toğılğan ziminğa İstanbul'daki yeni Topkapı qabristanlığa dəfni qalındı. O aramızdan ayrılğanda özüdün keyin pärdisi hərgiz yapılmaydıgan bir kutupxana qaldırıp getdi. Aziz teatr xomarla ve bu seyirlik sahada tərbiye alınmatqan kelgüsünün parlaq yaşları. Eğer Türkiye'de tiyatr, sanat ve poliklor sahası da akademilik bir yönelişte Mətin Antını okuşka, onu tətqiq kılışka başlayışanla lazım. Çünkü onun kaldırgan gayet zor kütüphanesi bu sahada meneşkı buluduğun en bay, en yetekçi mənbə yoludur. Unutmamla ki, kelgüsünün müstehkem sahnelerini kuruş, ötmüşünün tepilgüsüz əslemesini düşünüştünü ötüdü. Kendi programımızda yeni bir ustaz benenin tonuşkışı aman boğa isle. Xeyr xoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

ailesi bilen Marmaris'te idi. O, yerim gecede telefonda sinlik ulanış arkalık Nak Meydan programısına katlaştı. Onun tarihi çakırıkı keçinin yönelişini pütülleri özgürtü vetti. Cumhur Reis Xalık'a bunda hitap kaldı. Xalqımızni şehirlerimizden meydanlarına teklif kılımen, ayrı durumlarına teklif kılımen, Xalık bulup meydanlarda, ayrı durumlarda topulunaylı. Onlarının bir uçum ademleri, tankları bilen kelsin. Ne mi kılsa Xalık'ın aldı da kılsın. Ben bugün geçe Xalık'ın küçülük bir küçüğüne körüp bakmadım. Cumhur Reis'in çakırıkı bilen menüldüğün kişiler koçularına töküldü. Saat 0:56 minut ötkende Ankara Sakçı İdarisi bombardıman kılındı. Devletin barlıq bexeterlik organları ve stratejilik noktaları hücumu uçuravatat. Ankara Gölbaşı'daki Türksat binasımı aşu karangu keçide bombalardan nişanı bolgan yani bir halklık cayğa aylanğan edi. Saat 2:18 minut ötkende siyasi özgürüş kozgaşkı urunuş vaqiyasının ve bu devletin taqdirini özgertken buruluş noktası yüz berdi. Allahide kısım komandalık merkezde vazife ötevatkan Ali Dercilik ofiser Ömer Halis Demir özüge berilgen buyruqnın ahire şehitlik ikalikini bilip durup kubul kaldı. Siyasi özgürüş kozgaşı General Semih Terzini qarargahka kirişten burun etip öldürdü ve özümü şu yerde şehit boldu. Gölbaşı'dan ikinci kıtım zor partlaş avazı götürülgende saat 2:20'ni körsü batat. Siyasi özgürüş kozguçular kolgu çürüp algan reaktif ayırpanalar bilen Gölbaşı'daki Allahide sakçı kısım gazarmesine bombardıman kaldı. Onluğun kahraman sakçılarımız şehit boldu. Ağırda milli iradının namayendisi bolgan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni nişan gıylandı. Uruş ayırpınaları milli iradının yürekige bomba yağdırıp atkanda milletin vekilleri parlament umumi yığın zarıda korkmasın demokratiya nöbeti de turbat attı. Saat 3:20 minut ötkende Cumhur Reis Erdoğan Marmaris'ten İstanbul Atatürk aerodromuna yetip geldi ve özünü kütüp algan minlarca pukurağa hitap kaldı. Bu hayırlık erkitidir, isyandır. Bunu aldın eğitip koyay, ular vatengi hayırlık kılıçdan bedelini elbette intayın eğir töyleydi. Saat 6:19 minut ötkende asta asta tan eğitip atattı. Siyasi özgürüş kozguçularının rezil planı Türkiye'nin nurgun noktalarda pukurallardan kökerek gelip toz çebilen mağlup kalendi. Yeniladıqalıqını bilgen FETÖ'çiler en ahırkı qetim ucum kılıp Cumhur Reis Sarıyı etrafını bombardıman kaldı. Hainlarının siyasi özgürüş kozgaşkı urunışı 24 saat gibi yetmeyle pütülleri darmar kalendi. Saat 6:40 minut ötkendeki haberlerde 15. yıl şehitler kövürükedeki askerlerinin koral taşlap teslim buluşka başlıqalıqı körseldi. Tutkun kılınğalardan sahne tez suratı açtı. Ədiliye, hərbi ve sağçı sahalarda yüzülgən kişi vəzifesinin çetnəştürəldi. Saat 8:26 minut ötkende 6. basıda tutup durulgan başıda başlıqı Hulusi Akar Tikuçar bilen Çankaya'daki başministerlik sarıyığı geldi. Şu minutlarda Koralıq Sağçı Kısım Komandalıq Merkezimi siyasi özgürüş kozguçı FETÖ əzası terörçilerden pütülleri tazlandı. Demokratiya kahramanlarının karşılık görüntüsü kalbi bilen ahırlaştı. Başminister Binali Yıldırım saat 12:57 minut ötkende televizyon ekranlarda siyanın pütülleri besik durulgalıqıdan hoş haber verdi. Türkiye aşu karanku keçide 253 vatan oğlanını şehit verdi. 2000'den artık demokratiya kahramanımız yarılınıp gazılık mertebesine yetti. Hayırlardan siyasi özgürüş kozgaşkı urunışı aziz halkımızdan can bedeligi görsetken karşılığı bilen 24 saat ötmeyle kontrol astığı eylendi. Karangu keçinen tan sehirde demokratiya ve halk iradesi gelbe kaldı. 15. yılının 10. yılında barlıq şehitlerimizin rahmet, gazilerimizin minnettarlık bilen əzləyimiz. Möhterem anlayıcılar, bugünkü podcastımızı muşu yerde ahırlaştırmış. Bizge kulak belgelikanlar için köp rahmet. Yeni podcastımızı köşürüz kişiye salamet bulğaysalar.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: lazım değil baş harfi ben. Baş harfi ben.
1: Milakirü Török Sportolog.

yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli az da

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

Deyilene göre köçeden Tatar aileleri çamadanlarına ilk nöbede iki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve Abdullah Tugay'ın eserlerini koyurdular. Şairin hatiresini ebedileştirmek maksadıyla 1958. ilden beri Tatarstan'ın en yüksek edebi ve incesenet mükafatı Tugay Devlet Mükafatı adlandırılır. Ülkede bir rayon, çok sayılı küçeler, mektepler ve medeniyet merkezleri mes onun adını taşıyır. Şairin doğum günü olan 26 April tarihi ise her il Tatarstan'da respublika seviyesinde poezya günü kimi tenteneli şekilde kayıt olunur. Türk soyun teşebbüsleriyle Ankara'daki Abdullah Tugay küçesinde şairin ucaldılmış büstü karşısında hatire merasimleri geçirilir. Onun eserleri Kazak, Kırgız, Özbek, Başkırt, Kırım Tatar, Uygur, Çuvaş ve Türkiye Türkçesi de dahil olmakla ümumilikte 30'dan çok dile tercüme edilip. Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'deki manevi statüsünü bilenler için Tugay'ı anlamak çetin değil. Çünkü o da bir milletin vicdanı, ana dilinin koruyucusu, kimsesizlerin sesi ve geleceğin müjdecisidir. Türk dünyasının ortak edebi irsini derinden hissetmek isteyen her bir okuyucunun kitap refinde mutlak Tugay'ın şiirleri yer almalıdır. Çünkü şairin özünün de dediği kimi şairlerin mezarları halkın kalbindedir. Aziz dinleyiciler, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpək'in mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Bek sıyrılı tınlavuşlarımız bu yuma dört manevi maraz em darisi baresinde habarlasamız.

Birinci bir maraz, ümitsizlik, Ali Bolgan. Sosu marazdım bir atı, yeistegen al Bolgan.

Nav maraz kaydeyken dep eger oylasak, bazı vakit insanlardın ümitlerini yoytup, küşlerini tavisip, kollarını er bir isten tartkan halleri bolsa, sosu maraz, yeis bolgan.

Navmaraz dünyalık işlerde bolgan kasında bazı vakit insandın manevi betine kelip yüreklördü bilegen.

Ol marazdığın insanlardın, kalplerine kay zaman, kelgenini bilsek desek, em şarasının ne bolganın ürünüp so marazdan kutulgan detilesek, so barede bir üykön alindin aytkanları bizge tab şifa bolgan.

Ey arkadaş, hak yolunda emirlerdi etmeyen, yasaklardan kaçmagan, kulluğu emtagatını et almayı geri kalgan, evvel azaptan korkar. Memnundan son belli, kutulamam eş ottan de, ümitini yoytar.

Sosualde Kudayga kaytal masa ol insan, şaytandın yardım uman, nefsi sonu aldatar. Sütübüne bir alge tüskön insandın esine, Kuday em din akında, teriz, tömön em arık bir işaret ya oy kelse, onun gözünde sosu, üykön belgilev dey bolgan.

Ene bulay bir eki art artka oy kelse, işindeki köp arık şekleri em kosulsa, sosu Adem sonunda Allah'ka isyan etip iman tögörügünden çıkar.

Su isyanıman ol insan, Müslümanlıktı taslap, şeytan betke kusular. Künellerin köp görüp, kutulgandan ümitini üze verip sonunda, İslam'dan şıkkan insanga, sosu alem, debaytkan.

Ene son day bir alge tüsken bolsa bir insan nav ayette eslesin. Ey Peygamber Muhammed Aleyhisselam, sen insanlarga dep ait. Ey künalar men yoldan çıkıp özü nefislerine zulmü etken kullarım. Allah'ın rahmetinden ümitinizi kesmeniz. Muhakkak Allah sizdin neşe künaniz bolsa berisini em keşirer. Eşek bolmasın Allah, bek maramatlı bolganday, em keşürüşü bolgan.

Nav ayetteki sözlerden anlaşılan bir mane, Allah küne işleyen kaysı kulu olsa bolsun, eğer özüne bir ortak kosmosa er bir insan, neşe künasi olsa da, berisini ol kuday, eş taslamay keşirgen, künasini köp körüp kaytalmay kalgan kulga, ol ayetten Rab Allah, üykön süyünşük bergen.

Nav sebepten küm bolsa, künesi neşe bolsa, tevbe etip ol Rabka, kaytkanı en tuğra, em tisli yol bolgam.

Başka marazlar neyken, darileri embarmayken, kelyek yuma ait oldu, nasip etsin, Hakkuday. Sağ ol.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио дентай.
8: Инджан Кара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна радио Гаяна.
15: Etir Şiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Muriye Türkiye.
0: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Palestino boyayın labarayı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo.

Lakin hayat fışkırır damarlarımızdan. Onca şeye rağmen doyasıya, ölesiye ve biz bir yandan yüzü kızaran insan hayvan gibi atlarız avımızın üstüne. Hem katil hem kurban.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da sersem.

kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli azdan

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.